0: wis ger lerem ora samu ger yen ora kleru iki kaya patih Surata.
1: Lho menika Gusti kula Dewi Sembadra.
0: Iya.
1: Lho lah menika
0: iki putraku Joko Pengalasan
1: Karangopo to.